kalbimdeki acıları, ruhumdaki sızıları, mazideki anıları, gel de, gel de sil silebilirsen. Ağarttığım saçlarımı, hasret dolu yıllarımı, dökülen gözyaşlarımı, geri ver, geri ver, verebilirsin, geri ver, verebilirsin.

aşkımdan kaçtım. Ellerin sözüne kulak vermedin. Zamanı değildi, sen yanlış yaptın. Faydası yok bana geri dönmenin. Şu gönlüm senindi, aşkımdan kaçtın. Ellerin sözüne kulak vermedin. Zamanı değildi, sen yanlış yaptın.

O senin için yasak dediler. Yasaklar çiğnenmek içindir dedim. Ama o senin için imkansız dediler. Önemli olan imkansızı başarmaktır dedim. Onunla olmaz, olamaz dediler. Dünyada olmayacak hiçbir şey yok dedim. Senin için çok zor dediler. Kolay olsaydı değeri olmazdı dedim. Onda bulduğun nedir ki senin dediler. Herkes de arayıp da bulamadım dedim. Senin için o nedir dediler. Hayattaki gülen yüzüm dedim. Ona böyle nasıl bağlandın dediler. Ben değil, o bağladı beni dedim. O da senin gibi sevdi mi dediler. İşte cevap veremediğim tek şey buydu. Eğer bunu bilmiyorsan vazgeç dediler. Vazgeçecek olsaydım sevmezdim dedim. Seni çok üzüyor ve kırıyor kalbini dediler. Olsun, üzülmek de güzel onun için dedim. Sana bakmıyor ve görmüyor ki dediler. Ben görüyor ve duyuyorum onu. Bu bana yeter dedim. Ya terk ederse seni, bir kalemle silerse dediler. Olabilir. En fazla ölürüm. Ölüm de hak bana. Var mı daha ötesi? Ve bunların hepsi bir yana. Ya o da severse bir gün beni, benim onu sevdiğim gibi. Seni sevdiğini zannedip yanılırsan, gerçekten sevmiyorsa seni dediler. Zannetmek ve sevdiğini düşünmek. Aslında bunlar da mutlu ederdi beni. Yalan da olsa mutlu ederdi. Bir hayalin peşindesin biliyorsun değil mi dediler. Hayaller değil mi bizi ayakta tutan? Ama o da bağlanırsa bana, beni kendine bağladığı gibi. İşte o zaman görün siz beni ve hayallerimi. Vay dünyanın haline.

ya da sonu var mıdır? Sevmek, sevmek öyle bir şey işte. Bu gece duman ettim İstanbul'u. En sonunda yaptırdım bana bunu. Gönlüm yara, gözüm kara, anla bunu. Seviyorum seni güzel gözüm.

Keşke biraz daha kalabilseydin. Yalnızlığımı biraz daha erteleseydin. Bu ne aceledir be sevgili. Daha sonbahar gelmedi ki. Nereye? Bir daha göremeyecek miyim seni? Görsem de tutamayacak mıyım ellerini? Kal biraz daha ne olur. Daha sonbahar gelmedi ki.

Duymuyor musun bu acı çığlığı? Görmüyor musun perişanlığımı? Toprağa dökülen gözyaşlarımı? Daha sonbahar gelmedi ki. Nereye? Bu muydu senin sözün? Bu kadar mıydı senin sevgin? Bu kadar ucuz, bu kadar yalan, bu kadar alçak, bu kadar şerefsiz miydi? Daha sonbahar gelmedi sevgilim. Nereye?

gitmekte kararlısın anlaşılan. Arkanı dönüp uzaklaşırken benden alnına kondurduğum öpücükleri hayal et. Yar yolda anlayacaksın yıllardır anlam veremediğin sözlerimi. Geri döneceksin hemen. Unutma, döndüğünde ruhsuz bir beden bulacaksın bıraktığın yerde. Sonbahar gelmiş, gelmiş de geçmiş anlaşılan. Hoşça kal gönülsüz, hoşça kal güzel gözlüm, hoşça kal.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Sorma, ne haldeyim sorma, kederdeyim sorma, yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım sorma.

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, numara 2, Tosya. Onur Döner Pide ve

Dosyada emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız, daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33.

Gardelen Ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları devam ediyor. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, ayaklı ve masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Gardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında klimalarda %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye Beyin Contact üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Gardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Gardelen'deyiz. Gardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya. Telefon 0366 313 58 58.

alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 4

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38.

Asya Hazır Fen hizmet vermeye devam ediyor. Uygun fiyat ve kalitesiyle ısı cam takılı vaziyette 40 farklı ölçüde hazır plastik doğramalarımızla hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde Tosya Hazır Fen'de. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Fen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Fen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat al.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından. Mikroplara.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, numara 2, Tosya. Onur Döner Pide ve

70 yıllık ayakkabı tecrübesi, Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

Lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, EdBulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve bir kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949, 0366 313 55 75.

Yenilenen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

Önemli iletişimden halkımıza 0 ve 2. el cep telefonu alımı satımı, her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalitesi.

0: garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres: Mutaflar Çarşısı Sokak, numara 30, Tosya'da. Ali, Ali.
1: Reklam kazançtır. Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ahmet Bilgin. Beypark tesisleri yenilenen yüzüyle aile işletmesi olarak sizlere hizmet

macun, ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli ister yemeksiz

en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul yolu OSB yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 2462. Beypark Tesisleri, lezzetin, huzurun, güzel anların

ya da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız, daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 70.

bestelleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de büyük yaz fırsatları devam ediyor. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, ayaklı ve masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Kardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında klimalarda %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye Bein Contact üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya. Telefon 0366 313 58 58.

Uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almayın.

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satış

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: Reklam kazançtır. Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
2: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
3: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ahmet Bilgin. Beypark tesisleri yenilenen yüzüyle aile işletmesi olarak sizlere hizmet

ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle

Sizleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul Yolu, OSB Yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 2462. Beypark Tesisleri, lezzetin, huzurun, güzel anların buluştuğu adres. Misafir ol gel. ...70 yıllık ayakkabı tecrübesi... ...ayakkabıcı çekirgeden... ...dev seri sonu kampanyası başladı... ...stokları yeniliyoruz... ...modelleri güncelliyoruz... ...4000 TL'lik ayakkabılar... ...3000 TL... ...3000 TL'lik ayakkabılar... ...1500 TL... ...2000 TL'lik ayakkabılar... ...1000 TL... ...ayakkabılarımızın tamamı... ...iç dış deri ve garantilidir... ...her zaman sattığımız ürünün arkasındayız... ...ayakkabıcı çekirge... Adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeyi

merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532.

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133. Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi, numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis, Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0500 40 313 çift 037.

0: çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakım

0: ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım, ürünlerinizi biz tanıtalım.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
2: Reklam.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınızda geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı kaçırmayın. Şıklığın adresi, fırsatların yeri Gamze Butik. Cumhuriyet Mahallesi PTT 6

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, numara 2 Tosya. Onur Döner Pide

ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli ister yemeksiz kır düğünü, sünnet düğünü,

Park tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Bey Park tesisleri Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul yolu OSB yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 24.

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi Psi saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

İstikbal mağazamızda çalıştırılmak üzere mobilya, montaj ve sevkiyat görevlisi bay çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen İstikbal mağazamıza yapılacaktır. İstikbal mağaza telefonumuz 0541 313 55.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

kapılara. Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı numara 2 Tosya. Onur Döner Pide ve Yemek Salonu.

dosyada emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız? Arsa mı alacaksınız? İş yeri mi kiralayacaksınız? Daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu Emlak.

besteleniyor. Kardelen Ticaret Bestel'de büyük yaz fırsatları devam ediyor. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, ayaklı ve masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Kardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında klimalarda %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye Beyin Contact üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya. Telefon 0366 313 58 58.

Lahmacun tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Kan Merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, VC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pendin ayrıca

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Tas ya da alışverişin adı Avantaj Market.
5: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araçları.

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat,

15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınız da geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı

0: İstikbal mağazamızda çalıştırılmak üzere mobilya, montaj ve sevkiyat görevlisi bay çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen İstikbal mağazamıza yapılacaktır. İstikbal mağaza telefonumuz 0541 313 55 99.
1: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı.
0: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından. Mikroplara.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimiz

kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51, 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, numara 2, Tosya. Onur Döner Pide ve

70 yıllık ayakkabı tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492.

Osya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

önemli iletişimden halkımıza. 0 ve 2. el cep telefonu alımı satımı. Her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar. Renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri. Kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz.

0: iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha kendinize

15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınızda geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ahmet Bilgin. Beypark tesisleri yenilenen yüzüyle aile işletmesi olarak sizlere hizmet

ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz.

en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul Yolu, OSB Yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 2462. Beypark Tesisleri, lezzetin, huzurun, güzel anların

ya da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız, daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu Emlak.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949, 0366 313 55 77.

kardelen ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları devam ediyor. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, ayaklı ve masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla kardelende. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında klimalarda %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye Beyin Contact üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı kardelende. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelendeyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya. Telefon 0366 313 58 58.

Uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim, tin giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolon.

tarp köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 0968. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat al.

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarını

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

İstikbal mağazamızda çalıştırılmak üzere mobilya, montaj ve sevkiyat görevlisi bay çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen İstikbal mağazamıza yapılacaktır. İstikbal mağaza telefonumuz 0541 313 55.

efendim 88.5 frekansından, Radyo Can'dan hayırlı pazarlar, hayırlı günler. Yavaş yavaş da yaz ayının son günlerini geçiriyoruz gibi değil mi? Ağustos'ta ya, günler çok hızlı geçiyor, farkında mısınız? Gerçi benim bir tezim var ama neyse, şimdi o konu konuşulacak bir durum değil. Evet. Abi nerelerdesin ya, sen sesin çıkmıyor falan. Daha girer girmez mi ya? Başka işlerim var benim. Tabii ki burada bir işim ama başka işlerim var. Onlarla da uğraşmak zorundayız. Bazen buralarda olmuyoruz ama gelip yayınlarımızın başında oluyoruz sevgili kardeşim. Bu arada Fatih aradı. Kardeşim inşallah sağlık sorunların yerine gelmiştir. Yani düzelmişsindir. Sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Fatih kardeşimiz bir şarkı istemiş. Onu çalacağız. Bir şarkı sonra plan çalalım, olur mu? 0-366-313-14-42 bu numaralı zaten Can Radio frekanslarının numarasına ulaşabilirsiniz. Formata uygun şarkılarınızı listemizde paylaşıyoruz. Ben akşam saatlerine kadar, yani saat ne diyelim 19.00 sularına kadar buralarda olacağım. Ara ara mikrofon başına geçeceğim. Listemizde birbirinden güzel şarkılar var. Tekrar tekrar hoş geldiniz efendim.

0: keskin damarına basıyoruz. Radyo Cuma.
1: Cihan FM 88.4.

1-15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınızda geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

Şöyle bir tempo alalım mı? Ufak. Hazır mısın Umut? Son 2, 3, 4.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları

Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı numara 2 Tosya. Onur Döner Pide ve Yemek

ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli ister yemeksiz

Tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul Yolu, OSB Yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 2462. Beypark Tesisleri, lezzetin, huzurun, güzel anların...

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78

Kampın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532

0: Kapadokya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

İstikbal mağazamızda çalıştırılmak üzere mobilya, montaj ve sevkiyat görevlisi bay çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen İstikbal mağazamıza yapılacaktır. İstikbal mağaza telefonumuz 05

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı numara 2 Tosya. Onur Döner Pide ve Yemek Salonu.

Dosyada emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız? Arsa mı alacaksınız? İş yeri mi kiralayacaksınız? Daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul iş

işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu.

besleniyor. Kardelen Ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları devam ediyor. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, ayaklı ve masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Kardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında klimalarda %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye Beyin Contact üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya. Telefon 0366 313 58 58.

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Dosya Hazır Fen hizmet vermeye devam ediyor. Uygun fiyat ve kalitesiyle ısı cam takılı vaziyette 40 farklı ölçüde hazır plastik doğramalarımızla hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, VC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde Tosya Hazır Pen'de. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat almadan

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Tas ya da alışverişin adı Avantaj Market.
5: Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünye

1-15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınız da geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı kaçırmayın. Şıklığın adresi, fırsatların yeri Gamze Butik. Cumhuriyet Mahallesi PTT 6

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız, Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız, Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34, Avantaj AVM içi Tosya'da.

İstikbal mağazamızda çalıştırılmak üzere mobilya, montaj ve sevkiyat görevlisi bay çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen İstikbal mağazamıza yapılacaktır. İstikbal mağaza telefonumuz 0

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı numara 2 Tosya. Onur Döner Pide ve Yemek Salonu.

70 yıllık ayakkabı tecrübesi, Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar.

alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 400

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949 0366 313 55 77.

Yenilenen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı satımı, her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 3978. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat

1-15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınız da geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı kaçırmayın. Şıklığın adresi, fırsatların yeri Gamze Butik. Cumhuriyet Mahallesi PTT 6.

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ahmet Bilgin.

macun, ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz. Aileniz ve sevdiğiniz

Güney Park tesisleri Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul yolu OSB yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 24 62. Bey Park tesisleri lezzetin, huzurun, güzel anların

Tosya'da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız? Daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu Emlak.

lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

besteleniyor. Kardelen Ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları devam ediyor. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, ayaklı ve masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Kardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında klimalarda %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye Beyin Contact üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya. Telefon 0366 313 58 58.

Yıllardır sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 60 488 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat al.

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalık

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

İstikbal mağazamızda çalıştırılmak üzere mobilya, montaj ve sevkiyat görevlisi bay çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen İstikbal mağazamıza yapılacaktır. İstikbal mağaza telefonumuz 0541 313 55.

aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma, sen al canımı.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594.

ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimiz de gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle

park tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Bey Park tesisleri Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul yolu OSB yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 2462. Bey Park tesisleri lezzetin, huzurun, güzel anların

tecrübesi. Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz. Modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL. 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres Belediye Düğün Salonu, Pınar tarafı karşısı, vergi dairesi ve kasaplar arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38.

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu,

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Değişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Ayme Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Ayme Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Ayme Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Ayme Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Ayme Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız.
2: Reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.
1: And I want your body. 15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınız da geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı kaçırmayın. Şıklığın adresi, fırsatların yeri Gamze Butik. Cumhuriyet Mahallesi PTT 6

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereği.

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

gel sana aşığım aşk. Yandığım yandım söndüğüm aşk. Şiddeti, nefreti, ihaneti, hasreti, öfkesi aşk. Kahrolsun.

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon tasarımlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

İstikbal mağazamızda çalıştırılmak üzere mobilya, montaj ve sevkiyat görevlisi bay çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen İstikbal mağazamıza yapılacaktır. İstikbal mağaza telefonumuz 0541 313 55.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları

sulara. Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, numara 2, Tosya. Onur Döner Pide

Dun ateşinde hazırlanan pide çeşitleri, lahmacun, ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle

tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark tesisleri Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul yolu OSB yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 24.

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

Avın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan onay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

0: Sosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçleri.

biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat,

15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınız da geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı

0: düzey de olmaz. Sana bir sahne adamı bulmamız lazım.
1: Ayperi.
0: Ayperi. Tek bir isim. Güzel.
2: Adın bile sahtesin.
1: Hoşladı mısın yoksa?

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

kapılara. Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri,

kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51, 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı numara 2 Tosya. Onur Döner Pide ve Yemek Salonumuz enfes yemekleri

TOS ya da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız, daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu

gelen ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları devam ediyor. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, ayaklı ve masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Kardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında klimalarda %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye Beyin Contact üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya. Telefon 0366 313 58 58.

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506, 0538 492

merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: İstikbal mağazamızda çalıştırılmak üzere mobilya, montaj ve sevkiyat görevlisi bay çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen İstikbal mağazamıza yapılacaktır. İstikbal mağaza telefonumuz 0541 313 55 99.
5: Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları.
4: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyonlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız, Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız, Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

15 Ağustos tarihleri arasında Gamze Butik'te dev kampanya başladı. Bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Yanlış duymadınız. Gamze Butik'te bir ürün alana ikinci ürün %50 indirimli. Eşarp ve çanta harici kart ve nakit alımlarınız da geçerli. Kısa süreli bu kampanyayı kaçırmayın.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araçları,

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 3053. Adresimiz Kargı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, numara 2, Tosya. Onur Döner Pide ve

70 yıllık ayakkabı tecrübesi, Ayakkabıcı Çekirge'den dev seri sonu kampanyası başladı. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. 4000 TL'lik ayakkabılar 3000 TL, 3000 TL'lik ayakkabılar 1500 TL, 2000 TL'lik ayakkabılar 1000 TL. Ayakkabılarımızın tamamı iç dış deri ve garantilidir. Her zaman sattığımız ürünün arkasındayız. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye

lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 400

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Eurorepar servis güvencesiyle yanınızda. Eurorepar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949 0366 313 55 77.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037. Ale ale ale. Önemli iletişimden halkımıza 0 ve 2. el cep telefonu alımı satımı. Her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj.

0: ve garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

İstikbal mağazamızda çalıştırılmak üzere mobilya, montaj ve sevkiyat görevlisi bay çalışma arkadaşları arıyoruz. Müracaatlar şahsen İstikbal mağazamıza yapılacaktır. İstikbal mağaza telefonumuz 0541 313 55.

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları. Ahmet Bilgin.

ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz. Aileniz ve sevdiğiniz

Tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul yolu OSB yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 2462. Beypark Tesisleri, lezzetin, huzurun, güzel anların...

Dosyada emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız, daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu.

lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

arıyor. Kardelen Ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları devam ediyor. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, ayaklı ve masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Kardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında klimalarda %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Ayrıca sporun keyfini doyasıya çıkarın diye Beyin Contact üyeliği de bizden. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya. Telefon 0366 313 58 58.

sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yemenciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat al.

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi.

Salça makinesi 25 bin lira. Salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95, Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin Salça Makineleri, Ahmet Bilgin. Park tesisleri yenilenen yüzüyle aile işletmesi olarak sizlere hizmet

Park tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Bey Park tesisleri Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul yolu OSB yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 24 62. Bey Park tesisleri lezzetin, huzurun, güzel anların buluştuğu adres. Misafir ol gel. ...70 yıllık ayakkabı tecrübesi... ...ayakkabıcı Çekirge'den... ...dev seri sonu kampanyası başladı... ...stokları yeniliyoruz... ...modelleri güncelliyoruz... ...4000 TL'lik ayakkabılar... ...3000 TL... ...3000 TL'lik ayakkabılar... ...1500 TL... ...2000 TL'lik ayakkabılar... ...1000 TL... ...ayakkabılarımızın tamamı... ...iç dış deri ve garantilidir... ...her zaman sattığımız ürünün arkasındayız... ...ayakkabıcı Çekirge... Adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeyi

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye.

diye Antep Pide Kebap ve Izgara Salonu 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Yeniden ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Ayme Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Ayme Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Ayme Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Ayme Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Ayme Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam. Eskiden salça zamanı benim için yorgunluk demekti. Sabah erkenden domatesleri yükler, çekim sırası bekler. Eve gelince de kazanın başından ayrılamazdım. Bir gün kızım, anne kendini bu kadar yorma dedi. O gün Bilgin salça makinesi ve salça karıştırma makinesi aldık. Şimdi ne sıra bekliyorum ne de saatlerce kazanın başında kalıyorum. Salça makinesi işimi kolaylaştırıyor. Salça karıştırma makinesi de yükümü hafifletiyor. Bana da ailemle geçirecek daha çok zaman kalıyor. Teşekkürler Bilgin salça makineleri.
4: Bilgin salça makinalarından Tosya'ya özel dev kampanya. Bilgin salça makinalarında salça makinesi 25 bin lira, salça karıştırma makinesi ise sadece 23 bin liradır. Tosya'ya özel bu harika kampanyayı kaçırmayın. Adres Çorum Sanayi Sitesi, 14. Cadde, numara 95 Çorum. İrtibat numarası 0551 594 54 51. Bilgin salça makinaları.

konulara. Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı numara 2 Tosya. Onur Döner Pide

lahmacun, ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz. Aileniz ve sevdikleriniz

tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul Yolu, OSB Yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 2462. Beypark Tesisleri, lezzetin, huzurun, güzel anların

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU Beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümü.

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi Psi, saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.

0: Yalan dünya sana böyle, kimler konup göçtü söyle. Ben de işte aynen öyle, aha geldim gidiyorum, aha geldim gidiyorum.
1: Arif der ki bunca yıl ay geldi geçti

Fırtınaydı dinmeyen, eğilmeyen, sinmeyen, bizlerde silinmeyen izi vardı Ozan'ın. Farklıydı onda olan, aşkıydı farklı kılan, davasına vakf olan özü vardı Ozan'ın. Yılmadı gündüz gece, haykırdı hece hece, yamulmadı sadece düzü vardı Ozan'ın. Bir yanı hep tepkili, çekinirdi yetkili, kurşundan da etkili sözü vardı Ozan'ın. Hissederdi derinde, korku yoktu serinde, haksızın üzerinde gözü vardı Ozan'ın. Sözleri nokta nokta yayıldı dört bucakta, adeta her ocakta közü vardı Ozan'ın. Sözünden dönmez geri, derdi gelince yeri, Ozanca çözümleri, tezi vardı Ozan'ın. Söylerdi tenden öte, bugünden, dünden öte, Arif'ti benden öte, bizi vardı Ozan'ın. Fırtınaydı dinmeyen, eğilmeyen, sinmeyen, bizlerde silinmeyen izi vardı Ozan'ın, izi vardı Ozan'ın.

dertli olma. Gözeme sözeme geldik. Neredeydik? Neredeydik? Nereye geldik? Ama sen yine de çal dertli olma. Çal.

faydası yok artık geri dönmenin. Bu gönlüm senindi aşkımdan kaçtı. Ellerin sözüne kulak vermenin. Zamanı değildi sen yanlış yaptın. Zamanı değildi sen yanlış yaptın. Sen yanlış yaptın.

kalırsam. El tanımasa da sen tanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye, bakıp yaptığından utanır mısın? Sorsalar sana el tanımasa da sen tanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye, bakıp yaptığından utanır mısın?

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

Sen ve ben Dila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Lila, burada ben gamlı.

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül.

Anam ağladın da silerdin gözyaşımı. Anam sen yoksun şimdi bu dünyada. Ben kime yanayım? Ben kime derdimi anlatayım? Ölüm haberin geldiği zaman ben de senle öldüm anam. Kendimi yerlere vurdum. Mekanın cennet olsun. O dünyada güllerim solmasın. Bu dünyada gülmedin. O dünyada.